0: Arkadaşlar şu an trafik ve fotoğrafı şampiyon için bir fiyat ve şampiyon için bir şekilde geliyor. Evet, buradan
1: Ben fazla duyduysam.

Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin, sağ kalın. Devin,

0: Saat 56 hoca sayın.
1: Düz atan tutu 56 o. Saat 56 o. Düz sayın.
2: Düz atan tutu 56 o.

0: Efendim.
1: Efendim, sen Nisan Sandım.
0: Nisan Dursan da bu Levent'in mekan sosyeti seçimine arkasına bitirir. Yine bana Nisan Durs bitti etti sonra öyle kent sonra yalnız bu kanı kentim.
1: Evet, bu kadar. Nisan Dursan Dursan Dursan.